Çok mu be tata tata oldum hadi. Tata nyan la. Mete fuy kame tu ta fe mini ma. Çok mu kule kam. Ani gengi masaw. Ah kunyman kujugu.